dert acı çekip ağlamak. Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün, hayat acı çekip.

kendimi kaybettim. Görenim varsa insanlık namına bir haber versin. Halimi hatırımı soranım varsa insanlık namına bir haber versin. Bir haber versin.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açılıverdi yanağımda tomur. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Börkücü'yi. İnsanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.